artık ölmüdüm. Sakt suravadı işinimle kömüdüm. Ölgün akıl tüylüdüm. Yıl ağa maşin.

Çılıp kaçtım, karrak çıllak oğlumakta. Geliş çaptım, alvastılla korşumakta. Herip kaldım, asmınımdı koyuktuğuma. Kendi